Ölle mich bizim gençlik. Ölmüş insanlık. Belimde bir keskin bıçak, elimde tesbih. Etrafımız her şey şiddet, korku ve tehdit. Bir gün geldi bir kardeşim.